0: radyosu da.
1: Hangama ustaları.
2: Oğlumlar, şu odam Rostan'la maymunla payda bulgamış. Gap Rost mıydı? Üçte maymunla olup üçte mamleketke. Bittesin Amerika'ya, bittesin Japonya'ya, bittesin şu uzunluğu Uzbek'e birtti. Ay şimdi, bunu çatıştırıp kupa yitiriyle. Kana, ne işte kılasıyla? Sılaki 5 yıl muhlat. De 5 yıldan keyin Amerika'ya borsa, maymun 7'de tukkanmış. Koyili, 5 yılda 7'de tukkanıyla bu maymunla. Dese, ha şuna kabuldu. Japonya'ya borsa, maymun 14'de tukkanmış. Koyili, 5 yılda 14'de tukkanıyla. Dese, Uzbek'e misal bolazon kal. Şu Uzbek'i de borayla gidip, Uzbek'i ilk karası maymun 2'de tukkanmıştı. A bu sılanı bolazon kalk deydi. Maymun ile 2'de tukkanım dese, Uzbek'e bunu diye karab. Oğlum ilanı közü kör mü? Erkeği maymun taşıp gitti. Erkekten ikide. Agar ayol bosa oho. Bana şu maymunlu ikisi. Oğlumlar odam Rostan'dan şu maymundan payda bugan mı deyip üçte maymunlu olup üçte mamlaket bittesin Amerika'ya bittesin Japonya'ya bittesin Uzbek'e verip sizlerge 5 yıl muhlat. Şunu kapırtırıydı. Kanı kapırtır olasılan mı deyip 5 yıldan keyin Amerika'ya borusu maymun basketbolla, golfla oynarmış. Kale maymun yaksımsa zor. Gapri yaptı mı dese? Şunca hareket kıldı ki hemen arsanı düşünadı. Aklıge koy, lekin kapır mıydı dedi. E bu dedi, Japonya'ya borusu maymun kompüterle oynayıp programlarını kırgızıp çıkarıp limaladır kılarmış. Kale gapri yaptı mı dese? Hemen arsayı akıl yetedi. Hemen arsanı düşünadı. Lekin şu sabon benimle gel mi? Gapır mı yaptı? Dese, ketti bu mısın Uzbek'e boramız dese. Endi Amerika yapırtıramı gel. Japonya yapırtıramı gel. Uzbek yapırtıramı dese. Hiç bu mısın maymun ne yap gelemez? Dip Uzbek'e gelip. Şimdi kırışıpsa. Selamu aleyküm. Otam yaksı mısınız? Ve aleyküm selam. Keliyle bollar. Maymun kanı dese. Haliki çolam. Sıraki işi de oçken kimdi? Maymun mudur bu? Biz dedeyiz de öyle yapmışlar. İçkeri geçin de kırıp karası maymun. Handaydı içi de loydu tipip. Saman koşup. Su bulan koruşturup. Zuvala kalıp buz yetki alınmış. Bu otam maymunuz. Gapri yaptı mı dese? Oğlum hoş lakı verdim, nama lakı verdim. Şimdi hayvanga barbar zabon verme gendi. Gapri miydi? Gapri mi yaptı mı dese? Yok. Bıptı şu maymunam. Arıqlap, örgənim koptu sizge, şu maymun sizge. Dip kete atsa maymun şükürüp çıkıp, şun dolgu çıkıp toktayla kele. Bana op keteyle. Nomart 7. oğlak uçuzka konuşu. Anı şerim yekeli demiş.
0: Sangoma ustaları.

0: podcast radyosu.
1: Kıldırgıç. Alo. Alo.
2: Alo.
1: Assalamu aleyküm.
2: Aleyküm assalam.
1: Pazar neyimi bu?
2: Pazar ne işledi?
1: Aka, köşede Melisa bilen doktor orası yaptı. Kaka telefon kılısı bulmasan sınıfı telefon kıldım.

0: Kral sen keçer.
1: Kuldur geç.
2: Yıldır mı ne kadar az bugün Jabbor meğerdir kemadan iş koldum kese zor buladı. Bu da biz demez.
3: Zor o bulan.
2: Ne miyse bir avukat ehtiyle yaksa. Afsan bir bir mutlaka karar verin.
4: Salamun aleyküm hizmet.
2: Bizga birinchi suv bilan salob keling.
4: Xo'p.
2: Mana birinchisini ham yetib maza qilib o'tiribmiz. Ikkinchiga nima yeymiz? To'rtta jigar yesak bo'ldi.
3: Ha, yetadi.
2: Afsan bir mutga mumkinmi? To'xtab turing. Men sizni qayerdadir ko'rganman, ha. Siz Anjoli emasmi?
4: Yo'q, biz Farg'onadan.
2: Ha, Farg'onadanmiz.
4: Farg'ondan.
2: Otis menga qarang, ko'zimni tez ildor issiq ko'rinyapti. Otis Rayim emasmi?
4: Yo'q, men otim Rayim emas, mana otim Salim.
2: Salim. Qatta ko'rganing. A, endi topdim. Anjoga bormadim, borganmiz.
4: Men Andijonga umuman bormaganman.
2: Qayerda ko'rgan ekanman? Andijonda o'qimaganmiz, bormadim bormagansa, otsa raymasa?
4: Andijonda o'qimaganman, otim Salim.
2: A, o'sa. A, birinchi o'qatsiz olib kelasan?
4: Ha, men olib keldim.
2: O'shani ko'rgan ekanmiz.
3: Ha, o'shani ko'rgan ekanmiz.

0: Markez Radyosu'da.
1: Yaş, aile.
2: Vostaki.
3: What it man?
4: Az aşk.
1: Yaş, aile.
2: Ay ya ya. Vostaki, namçı telefonu alışız kıyın?
3: İşka atıldım. Gülüyem Batman. Gapıraka.
2: Sizi bir tek yapım var idi.
3: Gapır, gapır işleme.
2: Telefonda et olmayayım ha. Kuzizge karab yapışım geri.
3: Telefonda etmesin ki bu muydu? Hazmet işleme de olmaz. Orada üzü var yanında ki yetesen.
2: Yok Vostaki, hazı yapışım geri.
3: Bu mesela böyle, işkona mı ki?
2: Leki işkona izleyem okşam idi de, uyge gelin.
3: Bu meğara azalı kellen işliydim ozu. Ben az işlemem de onları işlemem.
2: Bopte hiç bu mısın? 5-10 minuten kiyen kilarsız.
3: Bopte şimdi kısarlıken hazı bana mı?
2: Vay Vostaki, keldiniz mi?
4: Xullas, gapiroq, eshitaman, tinchlikmi ish qilib? O't ketmadimi og'ilxonaga?
2: Vay, yo'q, tinchlik. O'zim shunda uyda o'tirib zerikib ketdim. Shunga birga ovqatlanib kelaylik demoqchi edim.
4: Gapiyorsang.

0: Podcast Radyosu'da.
1: İki Gorna.
2: Ben Zoha. Asıl Zode.
1: İki Gorna.
3: Vay orta iş değil mi? Kiçeçe anı masturanı fotoğrafı boptu mu?
4: Yok e, kim gidiyor atken eke?
3: Kim ki bu arada uzunu yürgen yekidi gedi?
4: Vay rastan mı? Kando mazzeye bilesem ne zo? Anım ki kız bola uçun en kodda baxt bu sevgen insanı getirmişke çıkış bosa kerege.
3: Yok anım çeçik en yakın dugonasını sevgeni getirmişke çıkış kız bola uçun en oley baxt bosa kere.
4: Vay, nima günaka duasın?
3: Çünkü her bir kız uzunu yakın dugonasını yekidini aldıge uçuraşuge çıkkandı uzunu o da akıllı. Leyi qilib ko'rsatdi, keyin unga ergitib olgandan keyin hamma hunarlarini ko'rsatdi. O'zini yigiti bo'lsa uni allaqachon o'rgangan, o'rganib bo'lgan bo'ladi. To'ydan keyin aldasa ham baribir ishonmaydi-da.
4: Ha, shunaqa degan. O'shaning uchun ham men har doim yigitim bilan uchrashsam, sen lip etib qattandir paydo bo'lib qolib, o'zini aqlli qizlarday tutar ekansan-da. Sen shunchalik borishingni bilmovdim, Nazo.
3: Nima?
1: Ikki dugona.

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
3: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy dildarmon sahifasi.
3: Ijtimoiy dildarmon.
4: Vatanparvarlik yolg'iz o'z vataniga mehr qo'yishdan iborat emas. Bu juda katta his. Bu vatan bilan o'zini bir butun deb bilish, uni yaxshi yomon kunlarda asqotish demakdir.
2: Ozgina uzoqlashsang, shuncha yaqinlashging keladi. Uning har bir maysasi, zarrasi, yurtdoshlar chehrasi, ona tilingni birgina jumlasi, hammasi qalbingni bir parchasidir. Vatan bu baland parvoz so'z emas. Bu mening yuragim. Bu mening borlig'im.

0: Markaz Radyosu'da.
1: Yaş, aile.
2: Vosteke.
3: Vatikman.
4: Az aşk.
1: Yaş, aile.
5: Az aşk, kalesin işlerin yaşı mı? Ancadan beri soramayayım ben.
2: Kaç işler mi soramazsınız?
5: Senden kaç işlerin doğrusu soracağım bunu? Kendi işlerim bana kızıktıra diken kavmatin doğrusu da. Herkes fitness mi diken gebaratı diyorsun ki kale rövajlanışlı bu attı mı?
2: Vay, şuna kanki kıynaş bu attı. 5 minut diken de çarçap kovanma.
5: Baratken hangi kanki buldu?
2: Sarken bir ay, lekinci bir yılda yotu attı.
5: İndi azaz çidaş geliydi, çidaş geliydi. Sanki iş anı var, canım.
2: İş an çingizini aklıyım ben, mihribanım.
5: Mihrimi uzgartırma gindi. Yaşısı bir ayda kança az geni torusu yapar be?
2: Keçekine ölçeşti. 5 kiloya azıp ben.
5: Haa? Yee.
2: Ne mi?
5: Bu diyanı bu akiyenden bir tam çıdı geliyor.
2: Vay.

0: iç. Man slagit det så olbina man. Odan uylangandan keyin o'zining addini bir dom deshi uyda yashaydi. Eng katta kurashadigan narsasi birinchi bo'lib nima?
1: Xotin.
0: Xotinmasa, bilmasang bu eng katta kurashadigan narsa birinchi o'rinda bu tarakan. Xotinlarim xavfli-da bu.
1: Bor gap, bor.
0: To'ppa-to'g'ri.
1: To'ppa-to'g'ri.
0: Mana, Jabbor dom deshisan, to'g'rimi?
1: Domda yashaymiz.
0: Eldor dom deshisan?
2: Ha, domda.
0: Sen ham tarakan bilasan, sen ham tarakan bilasan.
1: Ha?
0: Qana qilib tarakanni yo'q qilish mumkin? Kim menga ayta oladi?
2: Bilmadim, sen bana, bana karıcan bu.
1: Hoş.
2: Üyde hiç kuraş gördün tarakanla bana.
1: Kuraşmaya işim komadı.
2: Bor sürdün mü?
1: Sürdüm.
2: Halige teşhirlige kuyup çıktın mı?
1: Kuyudum.
2: Kuyadiganlarını. Suradiganını sürdün mü?
1: Sürdüm.
0: Uksuz septin mi?
1: Uksuz septim hem içtim hem fuladım hem. Yok.
0: Buraya kuyup çıkıyordu. Yesemezsen katip geldin mi?
1: Katip geldim.
0: Halen var ha?
1: Halen var.
0: Ya bu sunkumas, salim yashayapti degin, menga qara. Uni yo'li bitta ekan. Mana har bitta domda e'tibor bilan mana diqqat e'tibor bilan tekshirsak, tarakan chiqadigan joylar bor. Gasta bilan taydan tushib keladi. Rezi tishlardan chiqib, qo'shnilarnikidan o'tadi. Bir pollarni tishlardan chiqib keladigan joy. O'sha joylarga tarakan chiqadigan joylarga borib, sekin ovozing bilan "Ovqat yo'q, o'zim ochman, ovqat yo'q" deb chiqsang, achchiqlab ketaverar ekan. Ishonmasa qilib ko'r.
1: Bo'ldi, qilib ko'ram. Sanjar og'ayni, mana kecha sen aytgan ish qildim. Kechasi uxlab yotdim. Shu karavotim shaqir-shaqir qilib, ko'zim bitta ochib qarasam, atrof to'la tarakan. Ko'zim bitta ochib qarab, shu bittasi menga qarab, nima deydi degan?
0: Nima deydi?
1: Xo'jayin, turing, ovqat olib keldik dedi.

0: Merkez Radyosu'da Fıldırgıç.
1: Man bir kere seyitim sevgi şimdi bir büyük barışın hangi bir narsa ki çünkü bir sus bana piyin narsa bana mı soruyorsun sevgi ne mi dedi bir olağı bu şeydi çöp taşa tuş geri yuvan tuş geri bu mesela uçup olaydı o bana sevgi ne mi şimdi ne mi tariflıyım bana mı soruyorsun yaştikinde sevgi şimdi ne narsa ki hama narsanı kurasar lekin düşünmüysen
2: ama sağ ol kottu bu genden ki düşünmesen lekin kuramıysan
1: karagende kurasan
2: düşünmesen lekin
1: ilacı o da.

0: Markaz Radyosu'da.
1: Hangame ustaları.
2: Bütün dünyanın uğurlarını konkursu buldu. Amerikalı uğur şunda onudan turup dedi, uçur Sivet'te dedi. Sivet'te uçurken eken 5 sekundaki yok dedi. Yok kanakken Ruparas'ta otururken Fransiyalı uğurge rüçkeyi zaplayın dedi. Fransiyalı diyeyim cahını çık dedi. Uçur dedi. Uçurken eken 10 sekundaki yok dedi. Yok kanakken Ruparas'ta otururken Amerikalı dedi. Orkası da turgan adamga pasportu izlap koyun dedi. Özümüzden en birlikte yigitler borgen eken yürgen eken aralaşıp. Dersi onudan turup Sivet'te uçur işte gereği yok. Abdurrahim, naskilerini kaytarı ver deymiş. Özbek kızık, Özbek'e kızıklık onanın sütüden ötedi. Onalarımızdan hazır kıladı. Bir kemper pensiye olarken o, her sefer hala ki imza degenceye ki x kıp koyarken. Okumagen olsa gereği de x. Bu sefer x kıp diyor, atrafınım daha dumalak kıptı. Hala pensiye veredigen, ya hala, ama imzalar özgarip getip diyor dese, ha örgüley, ergete gidim deymiş. Özbek kızık. Lekin saddeligi var. Bitesi canıdan toyup uzun uzun asmak şu yaptı. Şunda köprünün tayyayı kırıptı da arkanda bir üçünü köprükke ikincisini boynuna ilip hop deyip sakere genekken o arkan bölgeden çirigen mekin pop üzülüp getip ok durgun suyu çık getipti. Bir 50 metre nereyağdan bir bulakıp su dışıdan çıkıp peder ingelen et. Uzun da o zaman deyip sal kaldı çöküp geçeyim dediymiş. Özbek kızık halk. Lekin ben fakirlenirken bitti kırra, bitti tamamı var. Topkur. Her kandı vaziyette yol topadı. Kışlağdan 5-6 tane bana şehirge okuşa keken, masak kışlağdı valası. Uruscanı yendi, uruğluk yiyen bilmeydi de. Kırsaki hoşbaz Urus. Ne makıl deyip dursa, baktı ki bir 5 tane Urus bala kep kaptı. İş tepti, şunlar demedi ise bizim şunu eğitemiz. Hala Urus balalardan bir tanesi hoşbazlı aldı kep, 5 tane kisi de geneken. Karısı bulurum 5 tane bulurum 5 tane. Teksem yok ama nemez, yese buladı. 5 tane kisi depti. Bunlar gen bir gen yegen, itasını keptik o şanına yiyemiz deyip kese. Ülpetlerden bir tanesi yok olmuştu. Şimdi 5 tekisini bulmaydı da. Ha bunlar 4'te olsa 5'insini kim iyiydi onu? Topkırlıktı karayın. Şimdi aşpazda aldığı kelip 4 tekisliymiş.
0: Hangi ama? Ustaları.

0: Jo'shqin mavsumni sog'ingan qalblar. Yoz fasli.
1: Jo'shqin mavsumni sog'ingan qalblar. Yoz fasli.

0: Podcast Radyosu'da.
1: Fıldırgıç.
2: Afizant, afizant.
3: La bey.
2: Nimalarni hayol surib qoldingiz?
3: Siz o'ylayotgan narsani men ham o'ylab turardim.
2: Yo'q. Unda bo'lsa, o'sha narsani mol go'shtligidan olib kelib bering. Xo'pmi? Boring.

0: Markez Radyosu'da.
1: Yaş aile.
2: Vostaki.
3: What it man?
4: Az aşk.
1: Yaş aile.
2: Vostaki ya, Osmanlı çıroliligini qari.
4: To'g'ri, yulduzlarni ham qaragin.
2: Ayniqsa oyga qarang, oyga qanaqa chiroyli. Esizdami? To'yimizdan oldin har doim menga ozosh, osmonga qarang, men ham qariman dirdingiz.
4: Yo'q, shunaqa dirmidim. Toba qildim, esimda yo'q.
2: Manichi hammasi esimda.
4: Ha, bo'pti, ozoda. Endichi uxlay qolgin, uxla.
2: Xo'p, yaxshi yotib turing.
4: Xo'p.
2: Vostaka, xurrak otmasdan uxlasangiz-chi, iltimos. Umuman uyqu bermayapsiz.
4: Bilvoman, senga uyqu bermaganim mayli, ozosh. O'zim ham uxlamayapman.
2: Nima?

0: radyosu da.
1: Fıldır geç.
2: Oy yana telefon. Uf, can gideydi. Alo.
3: Alo.
2: Ha kim bu?
3: Assalamu aleyküm.
2: Aleyküm assalam.
3: Kişirersiz bir zoda kıldım.
2: Nime kere kim bu oza?
3: Opajor.
2: Ha.
3: Ben yordam vereyim.
2: Hop. Nime kere senge? Ara kere mi? Alkaş. Ara kere mi?
3: Yok keremez.
2: Piva kere bolp kaldım ha?
3: Yok pivem bol.
2: Kanyak mı?
3: Kanyak tıkırıyorsun.
2: Nime bu ama sabşkor badriyim, pomidor. Nime kere?
3: Yok kere.
2: Nime haklıysan benden o gapır. Nime haklıysan nime kere ozı.
3: Opacağım ben size kışmala haklıyım ben o. Şu restorandan çıkıp geçiş haklıyım ben. Kaç ağaç ilerdi bu restorana?

0: Express radyosunda.
1: Hangama ustaları.
2: Ara kanca çıraylı kızlar oturttu. Bir tane gap koyu atoydu başlayalım.
3: Aman kızlarla gapıralmayayım aman. Kızlarla gapıralmayayım da bir mert heyecanlayın yanımdan. Bilesen mi ne hak koyacağım mı?
2: Ha ne hak koyacaksın?
3: Ya be. Garantiye yok.
2: Ha ne nasıl kıyın? Şimdi kelesen. Yakış kız. Sizde bir minutki mümkün mü deysen? O ne deydi?
3: Bir minutta ulgurasın mı deydi?
2: Evet. Divan. Bir minutki mümkün mü desen ha deydi. Ben sizi sevip kaldım deysen.
3: Birden ege ya.
2: Ha, birden etmeyin ama bir yıl ötkezi mi etesem mi? O başkası gitip gitip kaladı o.
3: Ben buna kız da ege yapıyorum.
2: Ben sana örgü etemem. Tasavvur ki bana ben bir de anı kız durup da. Ben hani kengir ol oran.
3: Ya ben tasavvur kılar mıyım?
2: Ama baktım bana o kız bana. Bana maşık kız.
3: Ama kaydan bilemem bunun kızlığını.
2: Ha baktı. Ben kızman.
3: Ya. Yeah.
2: Tasavvur ki diyem ben.
3: Kanday tasavvur kılay. Yaşın 30'dan 30 yaptı. Şimdi sana kızlığın kaldı mı? Turmuş geç. Kanayında 4 da balayın. Pasta yana bir tanesi pasta bulardı dost.
2: Buldu mu? Demek mi kız bala balaman kelemen. Yolumdan çıkıp bayağı gapta itesen.
3: Mırk mümkün mümkün mümkün.
2: Kan başladık.
3: Kilo kan. Yaşlı kız. Bir minut mümkün mü? Bir minut.
2: Kolumda koyar.
3: Bir minut.
2: Koyar kolumda.
3: Bir minut.
2: Ama duruşta kız tükül hökizden bu kutu var asan.
3: Olmadı mı?
2: Ama yumuşar adam de külüp.
3: Ha bayağı külüp demedin ki.
2: Ha baktı. Külüp. Kan.
3: Yıkan. Yaşlı kız. Bir minut ki mümkün mü? Ben sizi sevip kaldım.
2: Sen üyle mahçı mısın ya yerge tek mahçı mısın?
3: Ama ben ön neydi sen mi neydi sen mi neydi sen?
2: Yerkekke okşap yapırdım.
0: Hangi ama? Ustaları.

0: Güldürgüç.
1: Bir masa kılarken bizde ha. Afiyet.
2: Assalamu alaikum.
1: Aleyküm assalam.
2: Hoş gelipsiz restoranımızga.
1: Aha, kildik.
2: Mana marhamat.
1: Ooo, men bir stol buyurtma kılgandım.
2: Stol. Ha, kovana. Bu ana bu darahnin tagida stolingiz.
1: Ho. İyi, yaxshi qiz.
2: Labbay.
1: Bu yerda hech baloq yo'q, faqat vilkalar bor. To'rtta tishlik, uchta tishlik, ikkita tishlik.
2: Oho.
1: Nimasi bu?
2: O, bilasizmi? Bu zamonaviy madaniyat tendensiyasi. To'rt tishli vilka, ya'ni sanchqi, bu garnir uchun. Uchligi esa go'sht uchun, ikki tishligi esa baliq uchun. Ha, aytgancha, bir tishli sanchqi, pichoq. Ehtiyot bo'ling.
1: Tushundim.

0: Podcast Radyosu'da.
1: Hangame ustalere.
2: Armiyegi borbegen böyle kitmon sapını akaski kurum meydan. Rengi de koyun yok. Tuyge etmesin sen kele uğradı. Ya maile kesen maile kesen tuygeli hemen tuy. Ya ortaya çıkmış gibi oyun vermeydi. Renk digen oyunla çıktı. Cin yok bagen mi? Üylerge takli kumasın ya potin kesin gülen çıkıdı uğradı.
3: Çallar gelmez oturken bize 50 gram içi vergen bize devam. Tatatı yok samba. Valdez. Şimdi biz yapıramız. Sokalın üylü öyle bana duvar ara. Bormagen de diye düşkelerini katre geçişi bilmeydi hala. Bu yerde köpçülüğü motor binerdi. Motor! Dok! Şunu minsen min olsun. Benim nime işim var. Gülüşitilini ateşen minetti. Ha şunu devletimiz gülüşit kıladı deyip koygen değil mi ateşeysen? Bana keli yaptı. Naman gen tam ondan. Kaydım. Üstüde çaylar koşuyor diye arkadaş oturuyor musun? Kim de balası bu? Ay ay ay kim de bal? Cüre piyan da olma. Vay ortaya ne olacak? Yuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu
0: yerga tegmaydi ya.
3: Voy, ne kechasi etti, ne de ne kunduzu. Böyle televizyonda televizyon minatürreler tiyatro oğlu yaptı deydi. Mazakla oturup su otu yaptı. Televizyon motorga koşulup tarlı. İçiden otlar çıkıp ortasından tütün çıkıp içinde artışlar. Yok yarını buraya siz korsatmaydı. Bakını buraya siz. Motorin ki motorum. Üstteki abarsız, üstte televizyonu yağını korup, bağını korup, bu adam bu medyendi eşek ahırkı bir öğrilerdi. Çoller canıdan otup gittim, şu matardı tındıredigen adam yok muydusa, bir Toshkent Medicina İnstitutu okuydigen bir yigit bereken etip ki, atahanlar, farmaceutke bölümü de, ben tındırı var hemen bunu deyip, üç sütke tındırı var. Teftine gelip tındırı, yok üç sütke yok. Ne makıttı? Aptekeden su güdarı bereken, adam suru vererken şunu abarıp. Kardeş oturuyor, o katıya koşayım, beri verdi de. Yegenini sur çıkarırıp da. Yine bir havada gereken altı sütke suru vurup da. Badiyeteki kurma tuşayken otup duşaklara. Tamam, vey! Bunun bir armiyaya borgen ballarımda bularak adam ki hiç ses bilinmeye otup geçin mümkün eken o. Armiyaya bormagen bala ozu eren yürüyen tizkere kovarar eken. Kışlak dinçip koptu ve tabiha, Osman, komko, dedeneler, patpalak, patpalak, bulbuller, radyoda tongu tungu kasetler bularken. Ay, yoray, vay, vay, vay, dağda. Şunda zor nesneler diyen basın atken eken abi. Televizyonlar tındıklaşma tuttu. Yerge şereyimim Roza Karimovalar televizyondan çıkıp adamlar da oldu oyunu yakalamış. Dedi bu da devletçilik kirmesek bu meydan arkasından kirmem gidip yakalamış. Karay vey hayat gozat. Yine çoğullar edip ki bu hani o duhtumalar bunu biz yapımızda kirip yürüyüler Cürepiyan'da aldığı gibi oraya ilişkiydim. Üçte çat kirip Cürepiyan'da ün takılatı yaptı. Cüre? O cüre, cüreye toka çıkıp geldi, içim ogen, yarım piyan. Aa, makilla, ben çollara çakırganım ya. Motor görünmedi ya, bana. Alakın motor, motor böyle görünmedi ya. Alakın, ha, oğlum mu? Ha, görünmedi. Ha, bağlı eteği de, uşağından kime?
4: Hangi ama? Ustaları.

0: Hiç. Ma, bitin asıgı hiç düşünmeyeyim ama. Ma, o matematik domlanı, kellesi getip koyan bilmeyeyim ama.
1: Ne mi?
0: Keçe aldıra turtu koysak, on bula diye tuttu. Bugün yedik uçtu koysak on bula diye tuttu.
1: He, Sancar, oğana sana bitti saval var.
0: Koş.
1: 1 milyonda ne işten ol var?
0: 6'da.
1: Yakşı, yarım milyonda ne işten ol var?
0: 3'da.
1: Sen ne verdin sen bunu?
2: Ben bolla doğrusunu etsem, himyege kısık mıyım?

0: Markaz Radyosu'da.
1: Hangame ustaları.
2: Hayatta herkes o sevgenine bir an nesini seviş bilen bağlanadı. Sebabı bana kimlerdir üyüge çıralı çıralı ilişkilerini terip koyup karab oturuştu yaş görüldü. Kimlerdir üyüge elge sigaret kutularını terip koyup karab oturuştu yaş görüldü. Men hayatta ahkörlerimizi avazlarına iş kovazmam. Aşırdan biri Nabakan Rahimov'un avazı.
3: Assalamu alaykum kulgisini vandalarigi utabassum aşkınlara. Ben açığını etkende işarmakin dostinge sabantı harf ostinge gerek. Ben malta bitmemekende bir otoy yanıp parıldı işarege bura paramda oturmalım her malta çürgenimde karam otu gerekendi. Onu hamısınlar kimdirsiler? Bana özlerinizge tanıklı bulgen kulgü dergilerden Ergeson Karimim. Nöbette hazır Ergeson gemersek.
4: Halici ucumuzun? Ne bu canım bu? Şu dolu korkudu, buruş gitmesin.
2: Çelişkenimle dek, ben aktörlerde avazge iş kovazman. Yine şimdi sevimli aktörlerimizden Moskva estradasının artisti sizler için tapışmak.
5: Tatsiyen, anlatsiyen. Tabi şöyle istirme. Tıva kota tut. Tip sen tuşa bakrali. Tamam, tıva. Считай, у меня осталось 4, 8 будет. Я пойду домой, а то пропадемся.
2: Хакатистан Зикир Мухаммаджанов. Улыгбек хазинасы видеофильмдаги образлардан озгинагина.
6: Яураб, 50 елден артык сезлерни кузаттым. Хар бирингизни бирма-бир аныкладым. Амма пушты камарындын бинауга келген фазандым. Не экенлигини биле алмадым. Мени мана хурдан хайдайсанмы? Яуки катил этесанмы? Бас инам бухтар озинда. Амма билип кой. Мен кеткенден соң илм хуналарым, яуки шаугыттарымга колтак күргүлөй болсаң, ата кахрыга учурап, абадул абадбат нам болгайсын. Ал хатау кимин ал хат? Ал тойдунларга отмагайсын.
0: Hangame ustaları.

0: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
1: Dinley. Kısa satırda. Manonu anlay. Kısa satırda.
2: Hayotda lazzatlanish bo'lmasa, hech bo'lmasa qandaydir ma'no bo'lishi kerak.

0: Yurtımızda saat 5.
1: It is 5 a.m. in Tashkent.
0: В столице 5 часов. Go'zal xotiralarni yodga soluvchi dil nazar